wale ye beye fe papa. So onu monsa ho. Si wa chedi ye. For the bo. Onu onu monsa ho ho dunti. Onu mpenyifo bediti. Your gift will bring you before great men.